Halima tua Jehusa minha vigna Jedu ezul el homi avalu shali alu avalici Hay uzina çulde hibye şedu ezel tebuzvaş Ho hayde tileli tiva tuderi Hula halha şedu ezel tehastuş Hayce savhaza gil